0: tıbıtı ciyadu. İpaya çırnırdım adım adam masaguya. Saka imkunga suşiler. Tantın sanunya, luktikacı, kupa lımankanun utarada sıbayaler. Asınuki tan mımılın şira, asın yimya yimpung da çoğundum. Awashi, çaya çako da çoğundum ya, wazıka miyutut nungbu, asın ayak tısamadagi wadukcı. Tasındanba tungtipang diba ciyya. Asınuki taruzı putu asuşi, kıçıya kıcıcı, kıçı wazıka yuzıcı. Kıcamali.
1: Tanıya asınok asuşi mabang da çoğunkada, ni bu pilimra ya. Ni anadıkba akibu, asınuka ibaya gyan tanadıkba kati arura sınung. Na asır ni, kiça takım kati tınzıka, asın denurdum, çirnurdum tan asın yimya awashi da çoğun. Utsu subalipa asır kıcisarna acak ya aşi zila, asır asın takımi litata sayutsu kangatung dibang. Nem nemba tumulong masiba tang alinungbo kecha macang zaktet. Saka tata salya asin akuk tata shilam iyaka alinungbo kupi mili asin limaji tachungba lani arutsado. Anongji mizang zangnapji na asir ni agiti arungma.
2: Nia ipa onongji achimira. Kun amang sangwa nongdang nukulangbo mimilan shidatsi. Asir aji damakukzi mabakalir. Sagaya detenzagar gamdi aroma. Asir shibay madit kina anukubu asindunu nungurtami ang asunoki miratitpa mashilini uya aliba parnukiang anu len sayudzi nunguda. Pilimdangangju kina anuku parnukia pardakam riprangzaga yuktang aya ni kangapinlara ni lanuwa asidang zirabur asir daintami ni chungdak tsitsi michi ni ayurza dimidung shiba akitsiba aki ni tane achangzikar da parnukia shisadida arudzi.
3: Hau, shidaga. Parnuki kecha misiditzi da asunuki mipilimli. Saga asini akukpa tisimnong asunuki parnuk yariti arungma. Kichi shidak asir tachung itimji sayuti arungma. Tane putu tanurdum anititzi tasak saga tamakuk tzibu masi. Parnuk tining dakciji, timiyim, asir u tachung aki milinshi dakcira parnukia angatici.
0: Hai, midimirdim, mabanga uba mimitidi, talanga mindibugu ji tanubu. Asunukbu, tanadimabu yadang sidini, anu kidangwar surjuk ziji. Yasirdang ajurudibdi no?
4: Hai.
5: Ribaya agashvani mugukchung, asunuki akangtambar society. Aja nga, sinzak samakiba nga siyugu, tang ano manani, atu ayara cha nga, kanadan ba nga siya.